0: 要把所有的金属制品拿出来，铁的银的，会说普通话吗？
1: 前往土耳其的旅客开始检票了。
2: Ağayı bakın alıp
3: yürüge bulmaydı. Osunda pasta fikriniz.
2: Ağayı bilgilemeye boysunuz.
3: Ne kazı yürümesin bulmaydı mı?
2: Bilgilemeye boysunuz gerek.
4: Bizim turumuzumuzdan daha kayırlı görgün yok.
2: Ağayı maşına yola çıkartın buldu.
1: Çevam.
5: 我在乌鲁木齐打工，乌鲁木齐那么大，什么都有，看到什么都想买，真是个土包子，没见过世面，就这点见识也能当作家吗？我看呀，我也能写得差不多，每天就想想那些心高气傲的事儿。
6: 干嘛？还给我！
5: 我。哎，啊，你连高中都没毕业啊？
6: 给我！
5: 连前台都做不了，不会还以为自己是作家吧？
6: 给我！
7: 这啊，
8: 怎么回事？干什么来了？
9: 走，哎，蔡总，
8: 你赶紧让他走人。
10: 到底是咋把钱给人家呀？
8: 还要钱？他砸烂了杯子可还得赔钱呢啊！
10: 给小点不容易，到底给不给？
8: 就300，啊，爱要不要？赶紧拿走。
10: See you later, see you later.

0: 在限速压车呢？
1: Bildim buldu. Kulağında öyle bir tel ağacı var.
2: Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy. Uy.

0: Gidip, gidi gibi olsun. Yeni siz aklını gitseniz. Kolay bulma.
1: Ya kalk bir durun. Ağabeyimizde bak, üstü dostu kalkmış. Ya bak, doğa. Topu topu kaçık bak.
2: Ben yürüyün üzerim de. Yesip görme gerek.
1: Atayı okup okumasa da, jılkın baptayı beredi.
3: Bunuğunuz uğrunsuz koy. Ol ekemiz, kesimcekle kol koyup bolğamız. Ol osu yerde 5 yıl istiyo gerek. 5 yıl.
1: Çaraydı. Kani aç, kanca aksa. Ne töreyim?
3: Bu aksanın engemesi emes. Bulsan bizge ürtemanızdı.
1: Onday başta batay öz kabiliyetimden kabıldangan. Senden aksalarımın katsız yok.
3: Sözün cüyesine toktalmış şaka.
1: Ben her yine sözdüm cüyesine toktalam.
3: Hake. Çeşmin. Özür kabıldan.

0: 完整准确全面领悟和贯彻习近平总书记关于
1: 依托萧山萝卜干特色
2: 两瓶都拿走，
3: 咋了？掉沟里了？啊？我跟你说，账要不到就算了。
4: 我要得到。
5: 行行行，
3: 再给我一块五。
6: 好。你干啥去了？
4: 不要这样说
7: 了。没听别的歌里面是那种什么的吧？一个人，卡罗斯的快乐我们是。
8: 加来的，加来的。İşte bir yıl kaç zaman mal tıktı. Bir kütü baktırmadı. Mal tıktı da ciyip yedet mi oldum tabi. Anşı degen kayıcı istemem benim.
9: Hazır anşı yok oldu koy. Zaman özgördü. Hazır çabay anlardınız kurgu kalındı. Öz malın neye bakmaysın?
8: Koy cayranda kaskırga kez bozuk kaydemiş.
10: Hakay. Ағай, әңгіме ересейік.
9: Кен жайлауға жылқы бақпай, қоралап қойғандарың не?
10: Біз баққан жыркөлар, жарсықақ, қаннасады.